0: kamyabıya far veri kavam beynunda. Kamyabıya far verin gatun irushad hodam beynunda. Bir far furakuram beynunda.
1: Hunadankara.
2: Komme honihir doğe hindunu nuğet fanaraga. Repeat. Honihir doğe haviru hatırugat fanaraga. Adi adit doğe haviru hatırugat fanaraga.
1: Enhas 7149 kHz medium wave 89 MHz FM band
2: hamai kani divahi rajye gadum
3: dumfatke dumaki ves ekam ge sabung algumanna kelum libe kam egmana ki tumfat ke ismal kurami he kare ga ole kam ga wanama ekan no kurami ha ves tumfat ke dumang hosal gen tafat kelum itang belibe egotun libe gelun tak balar tafat watar ge cancer ta kurmatum ge hiras iba itur kurwa hasako kodaku dina lege cancer sikundi ge cancer kal cancer ta jhom ge hiras tumfat ke dumang hosal ma itur kurakama dirasa ta kum fennang bahure dumfat ke dumang hosal ma ki kodaku dina tafat watar ge allergies ta autism kahala kantata ka kurmatum ge hiras ituru wa kame me ge iturung me ardap shoga jehi rangala noma digula gen diun kahala kantata kurmatum ge hiras ituru kura kame bodet me hu ves dumfat ke dumang hosal ekam ga wana ma stroke heart attack jom ge hiras eta gunang ituru kura kama dirasa ta kum fennang ge bahuri me ge iturun darimam ge nizamang asar kurma defy bar dawma me kahala kantata kurmatum ge frusat dumfat ke dumang hosal ma vesiba ituru wegende